0: Kenapa nih guys?
1: Kenapa nih bengok?
0: Wah.
2: Ben.
1: Kenapa nih?
0: Cau. Ini benar Mai.
1: Mai.
0: Benar ya?
1: Asli enggak?
0: Beneran Mai aja ya?
1: Oke, aman di hutan.
0: Bagus.
1: Oke, bener. Main ya?
0: Ya.
1: Di itu. Ya udah, udah lah. Mai aja lah. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,